biri kumi na mukaga, biri kumi na munane ali ku timu ya Sazeri ya Buwekuru, biri kumi na munane agenda ku timu ya Mbalala City atenga, biri makumi abiri mukumu ku timu ya Nyamiti Obora songa atera, biri makumi abiri mukumu biri abiri mwesat nabera ku timu na Februari ya Bachitala abajukira, biri makumi abiri mwena ku timu ya Boma yaliwo kawo, biri abiri mwetano abadde edi coach ku timu ya Sazeri ya Busiro makogo guwede atenga, biri makumi abiri mwetano biri abiri muka era abadde musomesa ku timu na Fabantunga.

Brita no taru sechere mobili sa emu hash. Okay. VIP. VVIP. Sipta. Brita no taru. Sipta. Chinda mobili. Sipta emu hash.

Tipta biri tanu taru stachira babiri stema ashirumu. VIP ne VVIP.